0: Sen de geçen gün hiç sonra de tek o yeri yönde akı akı bir tek o değil de kundi varsa bir çözün bir katılı işin sen ne gireyim o yeri sen tayin yasa düz yukhansa
1: It says
0: bir kendi
1: 3-4 at the end. My number
0: sık sen
1: is
0: bu
1: 867-445-6365.
0: Kuzey köyüce kondisi
1: yine sokuyor yine
0: sınırlı köyü çuya pizeyi köyü sekundi kondisi yine çuza bir konsolidasyon kendine gendi ya sansı getirdiğinde köyü yine sekundi köyü yine küsü erciydi erodi erci onun şöz kondisi şöz santa arı gerti çeşka devet kum tekrar işten avdi erdi tinkati erci köyü yine kondisi erci sınırlı kondisi erci tekrar diyordu sekundi erci Kavetin şöyle denemeyi de şeşir, kuvar geçir,
1: kuvar geçir.
0: Denemeyi de etik, kuvar etten hükümde ve etik konuyu de dondi de tüttü tagiyle, kuvar çak ile de öten davranış vermeyi ki kuvvetin kutsan da gitti. Kuvar konuyu de konuyu gaza, çoğusun bir konsolasyon kuvar gitti. Sonra kuvar şok asla gitsen o de. Darling, power ve taş verkayı. Quand les tirs connaissent la cage, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est miné, la cage,
1: tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le
0: cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est déconné, tel que le cœur est Dedi ki kadir zaten daha sizi köyün köyün diye diyor zaten sizi kadir ya kadir de satsana mı zor diyor diyor daha bu arı ki daha o tin de zaten sizi kadir daha o tin kadir köyün diye bu zaten sizi kadir o sadece
1: I am trying to lock in something
0: good that I come dedi ki kadir de köyün de kadir de mi zaten sizi kadir ya
1: tam da tam da kadir
0: köyün işi kadir kayıt diye zaten dedi ki ya tam da di standan mi zaten diye tam da nasıl son kadir kütler böyle daha kadir o zaman son kadir o son kadir o te kadir ya da o te kadir Kütçe mi toz ihtiyacı, o toz çoğu neşi de dedi, ton diye ni de dedi, kim kondi etli, her gün de kondi eri. Türen de gini de kondi eri, de kondi eri, ya türen çoğun de kondi eri, kondi çigeti. Ndaki de çoğu eri de kondi teke, her gün de kondi eri. Çoğun eri de kondi eri, ay kondi teke, sonra da kondi eri, o her gün de gidi. Diye ndaki de ne o, çoğu eri de Public service committee, public service committee, the sick and disabled, I could do for a cooking day. Could say that he could be so candid, he could be bandaged, 3,000. He could be in the community, Tante Gagati, could be a cooking place, I take only records, could be selling in the community. John CVC to get a trigger, trigger lady that is on the Kenta Kundikati. He decayed the age in Daka Katasi Kunditaka, the second as you tell the Nandia Lutigitus and Chikas and the Securities of Lakunjaji, Kyoti Chetoda Chetamagi Kundiji, the Tantik Kundiji. Kartı Türk Santa Sanji diye çeke diye diye çünkü şöyle records kuruyor da da diye diye kuruyor çelte tuvayı kuruyor kayı kötü şey Santa kaybı Sanji diye çeke diye Türk Kars o kısa çeke kaçan da yine kuruyor diye kuruyor ki tamamı geçti tabii ki kuruyor diye diye sizi açan hopsi diye